Opo, kondremang un opo, serang grong ekarium. Mas ope tata komopo, vimus eti kondrepung. Stray def stray, vi nos afrede. Gado na vifesimam. Heri libi, tena dede, viza feti gi sranang.